0: pek pepo shenge na yimbur, idang kambo damaji esom ya, jingatang torsur godo peri yase, umgodo yaochi, ne mejo jibbe pando temning, ejibbe ge temtining, eji ne mejo rimji benang togine, ne mejo eji jesu irani, ne mejo namdadi yimbur, ne tuka gongdo.
1: Karichen shubayina, ranzo mimba irinine da, pepe shenge ine da, kanda, anzula ya, miksege, genji shubuji chaati yore.
0: Adang Zinina, Adang Montbok Shingina Yinata, Potbu Shingina Yinata, Counter Rana Soso, Mixaki, Lingin in a rank, Kirtonga Babu, Kurti no Muru.
1: Chitangi, the Mulling Naloya, Shungi Imbechiki Chane, Maumbe, the Mullingi, Rawakapsa Imbechane, Pekachimbu Imbechita, Ten Nane, Mixagi, Mumba in a Puba in a Shungi number so, Teve, Gentichi, or Kare Shubina, Naran Solaya. Tumung to Rishum Sashimbu Shuji Yore, Rishum Tetan Jewe, Sugu in Edra, but Labja in Edra, Kangji Tene, Halebe, Sashimbu, Mangujik, Be Miri Shenda, Jacob Shenlaya, Mebe, Nanzulia, No Sashimbu Shuba Indu, Dindewe, Ta Chere, Rishumre, Tetan Jewe, Lejan the Cheva, Sungyap Chea, Dabu Gabia De, Nanzu Shungi Solaya, Mixegi, Gintichi Chati Yore.
0: Tangatang sing in a Mondo Shengina inata, Potu Shengina inata, Kanche Shengi Bachi, which is the mulling Chidang Minasi Rawayame, Inosimse, Matsat, Eji Nejeje, Matanko, Chiran Sosok, Tumunk, Churning, Rishun Yeti, Rishun Yawaji, Demijo, Satemdi Nombur, Eji Rishunji, Mokolo Yase, Tanaya Yuji, Nemi Matang Kyatonga Babu Chita. Lengeng ngoto te yimbur, ichi nobe, ichi lengeng chi, ichi chubchuk uya, nang gosun buru.
1: Tende yindu, jingne, bina ngaransu rikshungge, zawa jikde, nganzu geyi cha deyore, bode geyi shune, pepe geyi shune, di cha deyore. Nganzu bina yege di cha shaba yina, shunwa rikbe tohne shuba yina ya, yege nyingba jik, ten nangne, yiksu tumu mayimba, yoyotingge, jidan zambuling na lo le ya, ge haja mangu yore, ge tongda, Pejin Tukun Sigure, Dinane, Yigi Mango Yore, Yigi Mango Yube Nane, Yixu Tumu Maimbe, Yixu Yedingo, De Nabjunga Ran Sigure, Dinane, Manzu Yigi Chigre. Yigi Nabjunga Ran Yube Nang Tumu Maimbe, Yixu Yedingo, Yigi Nabjunga Ran Yube Nane, Lord Chekno Hagi, Luki Yedingo, Yigi De Pejin Chukra, Junga Yinajimoto, Yomare. Dinde, Manzu Yigi De Mune, Chua Ribeton, Shuba Yenea, Bobaki Wenchi Chadiore.
0: ご客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客 ke ikni da umo to ti ma to ji le nyung nyung ti le mon ka je ji le ji ro ti le mon bo ru ni i ji no be nga dang ko ke ning yi gi ji ji da pe nang lu gyu to ko ti su gi na ji ne me gyu za tim ning ge tim i ji nga dang zam le ni nga thor ko ti ya ka je ne me gyu po bo tim ya ya thor se ne me yak cho umo to da ke ni yi gi ti no bo ru ni
1: ane yi gi ke yi ti gi che le am nyu be cha ne shu bo yi na ta de ka lo ya zamuling dina lola semgamge me chodo gyoba zo lobsen nangge chodo gyoba nangwa sangge be chede tande kabla ya cha sangwa jingyong pesom tingsap ji chebala ya ngaju kee dile hakbe kee shin sujik meveres
0: ya bol ta nga dang ku ut ngo do ku nga dang semgam ri ba samlok kangai dino me it mono chu yu ku thapsi mar ten gan ku kee ji nyang ku ta phechel body ke yik chit ma do it le thak sho di zawang ni monu thi de no ro ya mon zin ro du mu i chi mu ru ni
1: din de yin de nga ran zu ke yi de nga zu thum mo ma yin be mi re gi chön je yin ba sam do ma se be che le gi chane lab jin chi da chung ar be tho ne ha jang thui ni de ba chi cha de yo re din de ani ke yi she le sha be nga zu ri shon de zu sung jap da da ne she gi nga ran zu gi bi gi nang den de ta zam ling din a lo le ya tan de kab la ya nangwa sangebe chö tarsa sagyu mangoyore chögi jinjuba mangoyore tedan jebe nyamne cheya mangoyore tele